0: sayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: koca şehir. Numarayı tuşla.
1: Radyonun parmaklarının ucunda.
2: 212-56-56 0543-746-3754.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Hazır değilim.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: bilemedim. Çok düşündüm yine vazgeçemedim.
1: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

0: dakika dur. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Beni kendi.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da.
3: Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe.

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212-56-56 0543-746-3754.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Hürriyet.com.tr ile programımıza sıcak bir gelişmeyi aktararak başlayalım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınadı deniliyor. Açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar dahil olmak üzere uluslararası hukukun açık bir ihlalinin teşkil eden Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verilmiş. Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Değerli dinleyenler, hafta sonu önemli bir gelişmeydi bu. Bir sıcak haber daha, bir trafik kazası, üzücü bir haber. Dün saat 11 sıralarında Manisa'da meydana geldi. İstanbul-İzmir karayolu Akhisar kavşağında bir tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralanırken 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış. Kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü, çekicinin şoförü ve çekici şoförü gözaltına alındı. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri de belli oldu deniliyor. Yine sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Radyonuzda birinci sayfa programı başladı. Detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yine bir taraftan da birinci sayfa haber başlıklarını da sizlere aktaracağız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye de falan ifadelerine tepki gösterdi. Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları ülkemiz hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan seviyesiz ve hassiz açıklamaları İsrail yönetiminin içine düştüğü derin siyasi çaresizliğin ve tükenmişliğin açık bir göstergesidir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü deniliyor. Metreler kala durabildi denilmiş. İstanbul Boğazı'nda dün seyir halinde Malta bayraklı bir kimyasal yük taşıyan tanker Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca vapur iskelesi ve sahilde bulunan yalıların yakınlarına kadar gelen tanker mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römörkü sevk edildi denilmiş değerli dinleyenler. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski'den seçim mesajı denilmiş. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'ya seçim ateşkesi önerisinde bulundu. Ukrayna'da 60 günlük geçici ateşkes sağlanması halinde seçim yapılabileceğini ifade eden Zelenski, Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapısını hedef almayı bırakması halinde Rus petrol rafinerilerine saldırıları durdurmaya hazır olduklarını kaydetti. Amerika Başkanı Donald Trump ise Rusya ile Ukrayna'nın derhal uygulanmak üzere ateşkeste anlaştığını duyurmuş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Manisa'nın Akhisar ilçesinde hafta sonu bir tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ölü ve yaralıların olduğu duyurulmuştu. Manisa Valiliği kazada 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Olay yerine gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın açıklamaları var. Yaralılardan 16'sının sarı, 9'unun yeşil, 1'inin ise kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildiği açıklandı. Manisa Valisi tarafından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti. Kazaya ilişkin tur otobüsünün sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı da olaya ilişkin 3 savcı görevlendirildiğini duyurmuş. İstanbul Eyüp Sultan Belediye Meclisi'ndeki seçimde 4. turda 19 oy alarak başkan vekili seçilen Cafer Parlak, Dr. Mithat Bülent Özmen en kısa zamanda aramızda olacaktır. O gelene kadar bizler parti meclis grubu olarak sahip çıkacağız. Herkes bunu böyle bilsin ifadelerini kullanmış. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 9 kişinin tutuklandığını belirtelim. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise seçimin 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın adayına 14 Cumhur İttifakı meclis üyesinin yanı sıra 5 CHP'li meclis üyesinin de oy verdiğini, AK Parti'mizin geçerli olması gereken bir oyu maalesef daha önce seçimlerde olduğu gibi yine geçersiz sayıldığı için 18 oy olarak sıralandı. Biz zaten 3. turda 19 oy alarak burada belediye başkan vekilliği seçimini kazanmıştık. İtirazlarımızı da bunun için yapacağız ifadelerini kullanmış.

0: Reklam.
1: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
1: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Şimdi Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle şu ana kadar 1300-1400 kişi hastanelere başvurdu. Bu sayının 2000'lere yaklaştığı belirtiliyor. Hastalardan 15'inin yatarak tedavi altına alındığı, bunların çoğunun çocuk olduğu belirtiliyor. İçme suyu numunelerinden yapılan son testlerde ise olumsuzluk sapsanmadığı açıklanmış. Belediye Başkanı tarafından Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yine Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor İhsan Can Bolat'ın açıklamaları var. Detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. İlerleyen dakikalarda bu detayları da sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıklamış değerli dinleyenler. İsrail ordusu Batı Şeria'da 18 Filistinli'yi gözaltına aldı deniliyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye sürecinin yanı sıra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmelerin de masada yer alması bekleniyor değerli dinleyenler. Erzurum'da çöp kamyonunun altında kalan bir kadın hayatını kaybetti deniliyor. İstanbul'da güneşli bir pazar geride kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için şiddetli yağış uyarısında bulundu deniliyor. Antalya'da iki orman yangını ile ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Ve İstanbul'da hissedilen korkutan deprem deniliyor. Marmara Denizi'nde dün akşam saatlerinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.14'te kaydedilen depremin derinliği 7.16 kilometre olarak belirtilmiş. Dün gündüz saatlerinde de yine 3 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu deniliyor. Zonguldak'ta kötü koku ekipleri harekete geçirdi. 55 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı deniliyor. Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor 2 golle geçti denilmiş. Zonguldak'ta feci olay. Sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kütahya'da zincirleme trafik kazası, çok sayıda yaralı var haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle. Reklam.
3: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz birinci sayfa programında değerli dinleyenler. Yeni partili isim açıkladı deniliyor. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İsviçre Birliği yönetiminin tüm üyelerinin istifa ederek yeni partiye katıldığını duyurdu. Kayışoğlu, örgütlerin ve birliklerin geleceği üyelerinin özgür iradesiyle şekillenir. Hiçbir algı operasyonu bu gerçeğin üzerine örtemez ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. AFAD duyurdu, Marmara Denizi'nde deprem İstanbul'da da hissedildi deniliyor. Manisa'da feci kaza, 11 kişi hayatını kaybetti ve görüntüler ortaya çıktı. Kazayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü'nün 1950 seçim yenilgisini şeref olarak nitelendirdiğini belirterek, kimin demokrat olup olmadığına seçimi kaybettiği akşam bakacaksınız, kendini milletin üstünde görenlere, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üstünde tutanlara, partilerini devletin partisi, devleti partisinin devleti görenlere inat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanmış.
5: Biz de bugün aynı anlayışla Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının mirasını onurla gururla taşıyarak, milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce inanmayarak, sadece millete güvenerek, milletten güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Kendini milletin üstünde görenlere, kendi çıkarlarını milletin çıkarlarının üstünde tutanlara, partilerini devletin partisi, devleti partisinin devleti görenlere İnat, biz köklerimizden aldığımız cesaretle Türkiye'yi büyütmek ve yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu millet başını cephede eğmedi, masada eğmedi, sandıktan çıkan iradesini kimseye teslim etmedi, bundan sonra da etmeyecek.

devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. İstanbul'da iki nolu barodan seçim tamamlandı deniliyor. Kazanan tedbir tekbirle kutladı, kaybeden itiraz edeceğiz dedi denilmiş. Maçlarda yediğimiz tokadın deniliyor, Serdar Adalı'dan penaltı isyanı denilmiş. İleri düzeyde tetkike ihtiyaç var, Ankara'ya nakledeceğiz. MHP milletvekili trafik kazasında yaralanmıştı deniliyor. Selçuk İnan'dan hakem tepkisi denilmiş. O ilde eğitime bir gün ara verildi. 2000 aşkın vatandaş hastanelik olmuştu. Detaylandıralım, programımızın başında aktardık. Tokat'ta il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında ayrıntılı dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için bugün Tokat genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtiliyor. 2000 kişiyi aşkın vatandaş hastanelik olmuştu. Tokat Valiliğinden de konuyla ilgili açıklama yapıldı. 9 Ekim Cuma akşamı saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilmiştir. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat İl Merkezi'ndeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarıyla rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı, bugün idari izinli sayılacağı belirtilmiş. Valilik ayrıca içme suyu numunelerinin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiğini belirterek sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içme veya yemek hazırlamada kullanılmaması uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandı.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. MHP'nin konvoyunda trafik kazası deniliyor. Kahramanmaraş'ta MHP'li milletvekili ve il başkanının da bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasında ilk bilgilere göre bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı, 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir milletvekilinin olduğu belirtiliyor. MHP Kahramanmaraş milletvekili Zuhal Karakoç'la MHP Kahramanmaraş il başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda bir trafik kazası meydana geldiği aktarılmış. Yaralılar arasında milletvekili Zuhal Karakoç da bulunuyor. Koruma polisi ve şoförünün de yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı belirtilmiş. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış yaralılar ve milletvekili Zuhal Karakoç'un da Ankara'ya nakledildiği belirtilmiş. Ağır yaralı olduğu ifade edilmiş. Haberin detayında değerli dinleyenler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli'den İmralı çıkışı deniliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamasında siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. Fon skandalına ilişkin tartışmaları ise yeni partiye hedef aldı. Bahçeli, soruşturma tamamlanmadan yapılan suçlamalara tepki göstermiş MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var değerli dinleyenler. Yeni partili Çakır Öz basın özgürlüğü raporunu açıkladı deniliyor. Yine detaylara yer verilmiş. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakır Öz'ün hazırladığı basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri içeren rapora göre gazeteciler Eylül ayında en az 50 kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 1350 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Çakır Öz, sansür ve yargı baskısı artık istisna değil, sistematik bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda. Asrın vurgunu fon krizinde milleti dolandıranlar değil, açığa çıkaran gazeteciler gözaltına alınıyor, tutuklanıyor değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var. Bir askerimizin şehit olduğu belirtilmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz askerimize. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Piyade uzman çavuş Şehit Yusuf Güneş görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri kullanılmış. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in imzasıyla Bakan Güler'den başsağlığı mesajı deniliyor. Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize, tüm şehitlerimize, tüm vatan evlatlarımıza. İmamoğlu iktidarın son 10 yıllık karnesini paylaştı deniliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin hakkıdır sözlerine ilişkin konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da benim için sadece bir tek hak var, o da hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal ifadelerini kullanmış.

0: Reklam. Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Ve artık haber turumuzu bu bölümle noktalayacağız değerli dinleyenler. Bir kez daha haberlerimizin haber başlıklarımızı sizlere aktaralım. Tokat İl Merkezi'nde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilmiş ve bugün itibariyle Tokat İl Merkezi'nde eğitim öğretime ara verildiği belirtilmiş sıcak bir gelişmeydi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin açıklamaları var. Amerika Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna'nın derhal uygulanmak üzere ateşkeste anlaştığını ileri sürdü. Ukrayna tarafından açıklama yapıldı, Rusya tarafından herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan tanker, Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Vapur iskelesi ve sahilde bulunan yalılara kadar yaklaştı. Mürettebatın demir atmasıyla durabildi tanker. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki kurtarma römörkü sevk edilmiş değerli dinleyenler. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamada bulundu. Açıklamada Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarılarak bu ortak açıklamada bu saldırı kınanmış değerli dinleyenler. Hafta sonu dün öğle saatlerinde Manisa'da İstanbul-İzmir Karayolu Akhisar Kavşağı'nda bir çekici tırla tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralanmıştı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada kazada 11 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsü şoförü, otobüsün sahibi ve yedek şoförüyle tır çekicisinin şoförü gözaltına alınmış ve korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıkmış. Kamera görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmış değerli dinleyenler.

Hafta başından itibaren hava nasıl olacak detaylandıralım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu'tu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yine Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmekte. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin edilmekte. Kuvvetli yağış uyarısı ve toz taşınımı uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. 12 Ekim 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzde olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Zile ilçesinde 104 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire icradan 2.484.275 TL bedelle satışa çıkarıldı. Artırma 19 Kasım 2026'da başlayacak. Turhal ilçesinde 26 hazine taşınmazı, arsa, tarla ve ham toprak açık teklif usulüyle 20 Ekim'de satışa çıkarıldı. Fiyatlar 105 bin TL ile 4 milyon 170 bin TL arasında değişiyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a koordinatörlük önerisini milletin aklıyla alay etmek olarak eleştirirken, terörsüz Türkiye hedefine bağlı olduklarını belirtti ve seçim hazırlıklarını hızlandıracaklarını vurguladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekici çarpıştı, 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kaza anında otobüs geri manevra yaparken tır arkadan çarptı, araçlar devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 75 kişilik personel alımı için fon denetçi, uzman yardımcısı ve fon avukatı sınavları açıyor. Başvurular 12-30 Ekim 2026 arasında kariyer kapısından yapılabilecek. Galatasaray ile Barcelona arasındaki maç 75 bin TL'yi bulan bilet fiyatlarıyla Türk futbol tarihinin en pahalı müsabakası oldu. Tüm biletler tükendi ve tribünler tamamen dolacak. Büyük bir atmosfer oluşturulacak. R4 grubu ülkeleri Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Husilerin Riyad'daki Kral Halit Havalimanı saldırılarını kınayarak sivillerin ölümü, yaralanması ve altyapı zararını uluslararası hukuk ihlali olarak vurguladı.
1: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'de Kocaeli Spor'u 2-1 yenerek 27 yıldır mağlup olmama serisini sürdürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ve VAR kararları tartışma yarattı. Milli takım teknik direktörlüğü için Arda Turan'a teklif yapıldı. Turan kulübüne bağlı olduğunu, savaş yüzünden ayrılmak istemediğini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu aynı anda iki görevi önerdi. İtalya Serie A'da Gagliari, Juventus'u 1-1 berabere bırakarak 13 puana ulaştı. Kolo Muani 81'de dengeyi sağladı. Zeki Çelik 64'te oyundan çıktı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6661 lira 66 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava etkili olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu havada orta şiddette yağmurla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu havayla birlikte yağmur beklenmeyip en yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de DNA Mütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, Radyonuz Hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı. Sevmiştik bu şarkıyı aslında. Yıldız Kaplan'la yaptık. Sayende radyonuzdaydı. Vatana, millete, diş temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zinet Salih ile devam ediyoruz. Çok güzel bir cover olmaz olsun. Hoş geldiniz.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

romatizm rum dışı radyonuzdaydı. Efendim bakınız, işe alınmayınca çıldırdı. Bir iş görüşmesi olur, başvurursun. Hayırlısıysa olsun deriz hatta, olmaya da bilir. Olmadığı zaman işe ihtiyacın varsa üzülürsün tabii ki, bundan doğal bir şey yok. Fakat bu arkadaş bambaşka boyuta geçirmiş efendim olayı, bakınız. Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilince intikam için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Şirketin 68 üst düzey yöneticisine kargo ile gönderilen paketler ortalığı karıştırırken olay kısa sürede yargıya taşındı. Mide bulandıran detayların ortaya çıktığı davada sanık hakkında verilen cezada kesinleşmiş efendim. Ne gönderdi ki bu? 41 yaşındaki birisi, bakınız, iş başvurusunda bulunuyor, Tesla'ya olumsuz sonuçlanıyor. İnsan kaynaklarının red kararıyla adeta çılgına dönen şahıs, sahte bomba ihbarından Elon Musk'ın imzasını taklit etmeye ve yöneticilere domuz gözü postalamaya kadar. Ben daha pis bir şey bekliyordum, Allah'tan o çıkmadı. Bir dizi sıra dışı eyleme imza attı, yargıya taşınan olayda mahkeme son sözünü söyledi denmiş. Yani tabii doğal olarak ceza yedi o ayrı. Bakıyorum detaylara. Alman medyasında yer alan bilgilere göre olaylar dizisi şahsın Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasına yaptığı iş başvurusuyla başladı. İlgili departmanlardan red cevabı alması üzere, ki evet, bu red cevabının ne kadar mantıklı olduğunu görüyoruz burada. İntikam planını başlatan sanık ilk olarak fabrikaya asılsız terör ve bomba ihbarında bulundu. İhbarın yapıldığı sırada dönemin Almanya Ulaştırma Bakanı da fabrikada incelemelerde bulundu ve güvenlik gerekçesiyle acilen tahliye edildiği ortaya çıktı. Adam nasıl dellendiyse garibim. Sonrasında planının devamında başvurusunu reddeden insan kaynakları müdürünü hedef alan şahıs, Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın imzasını taklit ederek kuruma eleştirel ifadeler içeren resmi görünümü bir mektup gönderdi. Bu da yetmiyor. Beni nasıl işe almazsınız? İntikam hırsı bununla da sınırlı kalmayan sanık, sınırları aşan bir skandala imza attı. Almanya ve yurt dışında tespit ettiği tam 68 Tesla yöneticisinin adresine kargoyla domuz gözü gönderdi. Domuz gözünün bir anlamı var mı acaba? Başka bir şey, hani onların inanışına göre böyle bir uğursuzluk.

tutmuş ve etrafa son derece kötü kokular yayan sürprizle karşılaşan yöneticiler durumu yetkililere bildirdi. Olay üzerine hayvan sağlığı ve halk sağlığı ekipleri inceleme başlattı. Bak söyleyeyim, ceza fena değil yani, güzel. 717 bin lira ceza kesmişler. Yani az kesmişler, güzel derken o anlamda söylüyorum. Abi milleti tehdit ediyorsun. Terör saldırısı ihbarı yapıyorsun. Dönemin Alman bakanı oradayken yapıyorsun bir de bunu. Yetmiyor, millete kargo gönderiyorsun. Tuhaf tuhaf sapık sapık şeyler. Yetmiyor, şirket patronu adına mektup yazıyorsun. Şirketi eleştiriyorsun sizin yapacağınız diye. Temyiz duruşmasına katılmamış falan filan. Sonrası artık işin teknik kısmı, hukuki kısmı. Arkadaş olabilir yani. Herkes her başvurduğu iş yerinde işe başlamış olsaydı zaten zaten olmaz hani. Kimyaya ters bu. Mutlaka reddedileceksin. Ki buradan da esasında Tesla'nın insan kaynakları biriminin ne kadar düzenli ve iyi, dikkatli çalıştığını anlamış oluyoruz böylelikle.

0: Reklam.
1: Tokat lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
5: Kesintisiz Türkçe müzik.

Ben radyonuzda. Efendim bir eylem haberi var. Şimdi Fransa son günlerde karışık. Gündemi takip ediyorsunuz, ediyorsanız az çok biliyorsunuzdur. Öğrenci eylemleri var, liseli eylemleri. Keza İspanya karışık. Hatta İspanya bu eylemlerden dolayı erken seçim kararı aldı. Başbakan Sanchez orada da konut pahalılığı diyelim artık neyse, onun eylemleri var. Hatta 80 küsur yaşında bir kadın evinden çıkarılınca eylemler artık durmak bilmedi. Ve hala eylemler devam ediyor İspanya'da. Erken seçim kararı aldı. Fransa'da da eylemler devam ediyor. Lise öğrencilerinin eylemlerini görüyoruz Fransa'da efendim. Şimdi tabii hani dünya gündemiyle yormayacağız sizi de, bu yorulmayacak gibi değil. Şimdi eylemlere katılanlar lise öğrencileri. Kaçtır yaşlar? İşte 15, 16, 17 falandır yani. Efendim bir tanesinin, bir tane çocuk eylemdeyken annesi geliyor. Eylemi sonlandırıyor. Fransa genelinde bakınız 266 bin kişinin katılımıyla büyüyen lise protestolarında damga vuran anlar kameraya yansıdı. Eğitim sistemini protesto eden liseli bir gencin eylem alanına gelen annesi tarafından fiziksel müdahaleyle, fiziksel müdahaleyi az çok tahmin ediyorsunuz ne, tahmin ediyorsunuzdur ne olduğunu. Hani o esnada bir terlik durumu olmayacağı için. Bakayım bir dakika. Vallahi kadın geldi. Sana da eylemini de. fiziksel müdahaleyle böyle sırtına mırtına vuruyor. Protestodan uzaklaştırıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Evet, anne dünyanın her yerinde aynı. Fransa'da Eylül ayından bu yana eğitim sistemindeki personel eksikliği, yetersiz bütçe ve kötü okul koşullarına karşı devam eden lise protestoları giderek tırmanıyor. Okul önlerinde barikatlar kuran ve dersleri boykot eden öğrencilerin gösterilerinde ilginç anlar da yaşanıyor. Lise önündeki eyleme katılan bir gencin kalabalığın arasına giren annesi tarafından yakalanarak müdahaleye uğradığı anlar. Biz bunu Türkçe'ye çevirelim, yakalanarak dövüldüğü. Sana da eylem. Anne bir dakika dur. Yani yürü eve. Anne sosyalizm sol devrim. Yürü. Anne hani direne direne kazanıyorduk. Öfkeli kadının oğlunu vurarak ve sürükleyerek protesto alanından uzaklaştırdığı görüntü görüntülenmiş efendim. Benzer olaylar başka yerlerde de yaşanıyor. Çünkü bunlar lise öğrencisi. Başka bir yerde bir kadın daha efendim bir öğrenciyi arkasından koşarak kovalamış. Çevredekiler de böyle olunca müdahale etmiyor. Hani şey arkadaş bu bizim yoldaşımızdır koruyalım bunu değil. Annesi gel, ha tamam görmezden gel bakma, öbür eyleme çevir gözünü, öbür eyleme çevir. Bizden olsa mesela terlik gider. Gerçi terlik dediğim gibi yani terlik uluslararası bir mesele. Anne terliği. Bu hani doğumdan hemen sonra annelere otomatik yüklenen bir güncelleme. Bu yüzyıllardır var efendim yani artık hangi ağ bilmiyorum. Wi-Fi mi, Wi-Fi mi artık ne nedir bilmiyorum. Doğumdan sonra otomatik güncelleme ama bu. Hani böyle isteyerek şimdi telefondan mesela güncellemeleri seçersin. İşte şunları güncelle, bunları güncelle falan dersin. Bu değil, otomatik olarak güncelleniyor. Mesafe tanımaksızın hedefi vurma güncellemesi bu. Terlikle. Hani o öncesinde bir anne adayına eğitim verilmiyor. Yani herhangi bir kursta bunun, yani ben öyle biliyorum sevgili anneler. Yok değil mi efendim öyle bir eğitim falan. Hani doğumdan önce, hamilelik sürecinde veya belki daha önce terlikle hedefi vurma. Böyle bir eğitim yok, ben hiç duymadım. Bu otomatik olarak güncelleniyor, bir yükleniyor yani ondan sonra. Bir daha mesafe tanımaksızın, hani yakında olmuşsunuz, uzakta olmuşsunuz fark etmez. Anne o terliği fırlattı mıydı, sırtına yapışıyor iziyle beraber. Burada da benzer bir şey olmuş yani.
çocuğun bütün devrimcilik hayalleri suya düştü. Geçmiş olsun.

Bütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçak, Can Radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve bakınız özellikle sevgili kadın dinleyenler. Radyonun sesini biraz daha açın efendim. Şimdi gerçi erkekler daha çok o sesi açar da. Özellikle başlığı duyunca haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor demiş. Akın var, akın. İşte nedeni. Niye ki haberi duyan kadınlar bu köye akın ediyor? Neden gidebilir efendim? İtalya'da bilim insanları kadınların olağanüstü uzun yaşadığı bir köy tespit etti. Ha, köyde erkek yoktur. Ya başka ne sebebi olabilir ki? Hiç unutmuyorum şu dünyanın işte en uzun yaşayan insanları veya dünyanın en yaşlı insanı. Her sene röportaj yaparlar. İşte rekorlar kitabına girer falan. Çok riskli bir şeydir. Yani dünyanın en yaşlı insanı olmak çok riskli bir şeydir. Bir, tüm gözler üzerinize çevrilir. İki, sıkıntı. Yani artık hani bir beklenti var. Hani abi yeter bak, hani artık başkası bu birinciliğe ulaşsın diye. Böyle uzun yaşayan bir kadına sormuşlardı. Hiç unutmuyorum onu ya. Hani teyzeciğim bu kadar uzun yaşamayı neye borçlusunuz diye. Erkeklerden uzak yaşadım demişti. Şimdi baktığımız zaman tabii burada bir ironi de var ama onun da şöyle dışına çıktığımız zaman gerçeklik de çok fazla. Hele bir de günümüze baktığımız zaman. Hele bir de günümüz maalesef ülkemize baktığımız zaman. Neyse geçelim habere. Sardinya Adası'nda Bolotana Köyü'nde 70 yaşındaki kadınların 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak hesaplandı. Bu oran ülke genelindeki ortalamanın yaklaşık 4 katına ulaştı. 4 kat fazla yaşıyorsunuz oraya giderseniz sevgili kadınlar. Niye sadece kadınlar ya? Biz de gitsek olmuyor mu mesela? Vardır, erkek de vardır orada da hani sadece kadınların yaşadığı bir yer değil orası, bir köy değil. İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Bolotana Köyü uzun yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bakın, yayınlanan bir araştırmada köydeki kadınların yaşam beklentisinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar Bolotana'yı kadınların en uzun yaşadığı yerleşimlerden biri olarak değerlendirdi. 2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik veriler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının, ki bizde 70'i görmek bile yani bir şeydir, bir başarıdır. Kalan yaşam beklentisi, bak 70 yaşını görüyor, ondan sonra bir de kalan yaşam beklentisi 20,85 yıl olarak hesaplandı. Yani 90 desen ona toplam. Aynı değer Nuoro ilinde 18,61, Sardinya genelinde 18,4 yıl ve İtalya genelinde 18,06 yıl olarak kaydedildi. Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma olasılığı bakımından dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada bulunduğu belirtildi. Abi niye o zaman sen Hong Kong'dan bahsetmiyorsun? Bak elimizde bir birinci var. Belli, dünya çapında Hong Kong kadınların en uzun yaşadığı yer. Bunun haberini yapman gerekirken yaklaşık 3 paragraftır bana Bolotana'yı anlatıyorsun. Yanlış mı ya? Yani ortada bir şampiyon var. Biz şampiyonu anlatmamız gerekiyor. İşte şampiyonluk öyküsü falandı filandı diye. Gel gör ki sen bana ikinciyi anlattırıyorsun. 100 yaşına ulaşma ihtimali ne kadar denmiş? Araştırmanın sonuçlarına göre Bolotana'da yaşayan 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali %13.83 olarak belirlenmiş. Öyle detaylara zaten az önce yer vermiştik. Tarihi kayıtlar falan tek tek incelenmiş bu arada. Yani laf olsun diye de yapılmıyor araştırma. Geçmişten bugüne kadar. Hani ne kadar yaşadılar? Daha bunlar ne kadar yaşar? Ama hiç şey yok. Mesela orada ben... Bak köydeki kadınlar neden uzun yaşıyor bakalım. Net olarak belirlenmese de genetik özellikler diyor. Beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal dayanışma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin. Yani esasında normalde hayatımızda olması gereken şeyler. Yani hayatın standartları olması gereken şeyler orada daha iyi derecede olduğu için hal böyleymiş. Şey değil yani hani köyde erkek yok falan filan değil.
Hani öyle bir beklentisi olanlar varsa boşuna bekliyorsunuz. Köy normal köy. Bildiğin köy yani. Hani aileler, erkekler, kadınlar bir arada yaşıyor. Çocuklar falan. Sadece bu köyde yaşayan kadınlar erkeklere göre çok daha uzun yaşıyor efendim. Böyle hadi bir gidelim, gezelim, görelim falan filan. Hani şey olayı olur bazı zaman zaman araştırmalar yapılır işte. Şu ülkede genelde Ukrayna ön planda tutulur. İşte ne Moldova vardı galiba bir de yanlış hatırlamıyorsam. İşte 3 kadına bir erkek düşüyor falan. Bizimkiler hemen yaz tatillerini planlamaya başlar. Hemen gidelim diye. Hayır, oradaki işin esprisi başkadır esasında. Hani orada aman yarabbim ne erkek yokmuş, yürüyün gidiyoruz saldırın diye bir beklenti olur değil. İşin aslı o değildir normalde. Ama bizimkiler gider. Yani aslı o olmasa da gider yani. Böyle bir durum da var.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakcan.

Muhabbet devam ediyor. Efendim, bakalım neler var neler yok. Zaman kavramı tamamen değişiyor demiş. Ne oldu ki? Yeni bir saat türü yapıldı. Ya. Tamam, sen saati yap. Yani zaman kavramı nasıl değişecek? Efendim, bir saat yaptık. Zaman kavramını değiştirdik. İşte günler 25 saat. A noktasından B noktasına ortalama 2 saatte giderken bu saatle beraber 1 saate kadar düşüreceğiz bunu. Bu mudur yani? Peki bakalım, Avusturya ve Çin'deki bilim insanları zamanı atom çekirdeğindeki enerji değişimlerini kullanarak ölçen ilk çalışan nükleer saatleri geliştirdi. Oğlum nükleer falan karıştırmayın, patlar bunlar bak elimizde. Ama hakikaten elimizde patlar yani, elimizdeyken. Ki artık ben şeylerden de korkarım mesela, şu akıllı saatlerden falan kullanıyoruz tamam zaman zaman da. Abi adam ta bilmem kaç bin kilometre öteden Netanyahu telefon pillerini patlatıyor. Biz her tarafımızı pille çevirirsek ne olacak halimiz? Yani o tip o pillerden bahsediyor. Şimdi tamam saatler de pille çalışıyor ama saat pili adı üstünde yani. Acısa da öldürmez. Adam telefonu patlatıyor ya. Düşün, telefonu cebine koymuşsun, geziyorsun. Pat! Tövbe estağfurullah. Bir kere öyle bir manzarayla karşılaştım. Telefon değildi de bu şeylerden. Ne o? Elektronik sigaralardan. Apartmanda gördüm ya. Apartmanda tam böyle eve yeni girmiştim. Böyle pat diye bir ses falan. Dedim ne oluyor? Böyle Allah falan diye bir ses. Dedim çıkayım bakayım. Adam bildiğin o elektronik sigarayı arka cebine koymuş pantolonun. Orada patlamış. Böyle anlatıyorum, çok büyük bir olay olmadığı için şey olarak. Hayır öyle değil, öyle değil. Hani yaralanma anlamında falan. Tabii bir takım yanıklar var. Vardı yani. Şimdi hani hal böyleyken... Tamam, o olay şey nedir, o klasik elektronik sigaranın zararlarından bir tanesi. Patlama ihtimali yüksek. Şimdi burada da mesela atom saati diyorsun yani, ne o, ne pardon, atom saati yani nükleer saat diyorsun yani çalışan, o kötü patlar bak o. Nature dergisinde yayımlanan ilk araştırmaya göre yeni teknoloji gelecekte atomik saatlerden daha hassas zaman ölçümleri yapılmasını sağlayabilir. Yani daha hassas zaman ölçümü mesela... O herhalde bize yarayacak bir şey değildir muhtemelen. Hani biz normal standart son kullanıcı. Biz atıyorum saati söylüyorsun mesela. 5'e 13 dakika varsa diyelim ki biz ona 5'e 10 var diyoruz veya 5'e çeyrek var diye yuvarlıyoruz. Yani biz hani saniyesi saniyesinde tutsun diye bir derdimiz yok. Yuvarlayıp geçiyoruz. Bu muhtemelen bilimde kullanılacaktır. Yani saniyeyi bile çok hassas ölçecek derecede. Bu kadar saplantılı bir vatandaşın olacağını düşünmüyorum ben. Tamam, mesela nedir, randevuya geç kalma olayı vardır. Bunları zaman zaman konuşuruz biliyorsunuz. İşte erken gitme, bekleme, bekletilme. Kimisi mesela beklemeyi hiç sevmez. O beklemeyi hiç sevmeyenlerin böyle bir saat kullandığını düşünsene. Saniyenin binde biri kadar bir zaman diliminde geç kaldın. Al, uğraş ondan sonra yani. Gereksiz gerginlikler. Bilim insanları zaman ölçümünde yeni bir teknolojik aşamaya ulaştı. Uzun yıllardır kullanılan atomik saatlerden farklı olarak atom çekirdeğinin enerji geçişlerini temel alan nükleer saatler geliştirdi. Yeni sistemin zaman ölçümünün yanı sıra karanlık madde araştırmalarında da kullanılabileceği belirtiliyor demiş. Ha işte bak al. Bir taraftan şöyle bir haber de denk gelmişti. Her gün aynı değil diye, yani şöyle aynı değil, zaman olarak. Hani biz bir günü 24 saat olarak düşünürüz ya, düşünürüz dedim yani öyle öyledir ya, 24 bir gün 24 saatten oluşur. Öyle değilmiş o. Ki bak biz bunu zaten sahadaki insanlar olarak, yani bunun pratiğini yaşayanlar olarak zaten biliyoruz esasını. Nedir mesela, bir pazartesi gününü düşün. Bitmiyor değil mi? 24 saat yani, pazartesi de 24 saat, pazar da 24 saat. Ama pazar gününe bakıyorsun, ortalama 12-13 saatte gün bitiyor. Sabah uyanıyorsun, akşam oluyor. Pazartesi sabah uyanıyorsun, ondan sonra birkaç gün geçiyor aradan. Pazartesi günleri birkaç gün geçiyor, ancak ondan sonra akşam oluyor bir daha.
Biz bunu bak yaşayarak öğrenmişiz zaten. Bunu bilim yeni söylemeye başladı. Yani bazı günlerin 24 saatten biraz daha uzun olabileceği yönünde. Evet yani 24 saat kim belirliyor arkadaş bu 24 saat? Ondan sonra ideal uyku süresinin 8 saat olduğunu. Sen niye hep bizi bir kalıplara sokuşturuyorsunuz? Ben hep bu konuda söylüyorum ya, bir serbest bırak, bir salın insanlığı, bir bırakın. Bir deneyelim bakalım böyle bir hani ne zaman uyanacağız? İşte uykumuz bitince bir bak bakalım ne zaman o uyku bitecek? İdeal süre 8 saat diyorsun, kabul, itiraz etmiyoruz tabii ki ama 8 saat uyuyup uyandığımızda yine böyle bir uykusuzlukla uyanıyoruz. Demek ki tam ideal değil o. Bir bırak bakalım, bir şöyle birkaç gün salın insanları, mesela mesaileri işte ne zaman başlıyor? Kişisel olarak uyanınca, mesai bir kişisel olarak değil mi? Çünkü herkesin farklı olacak yani. Ben uyanacağım mesela 8'de, sen uyanacaksın 10'da, ben 8'de uyanınca gideceğim, sen 10'da uyanınca gideceksin falan filan yani. Kart okuma sistemi yine çalışır. 8 saat çalışırız. Sıkıntı yok. bir bırak bakalım bir. Bana mesela tuhaf geliyor hep o. Hatta bir ara 7 saat demişlerdi. Abi 8 saat uyuyoruz. Uyandığımızda yine şey uykumuz var yani. 7 saati hiç hesap etmiyorum bile. Saymıyorum bile onu. Böyle bir durum. Neyse böyle bir açıklama da var bilim insanlarına. Bazı günlerin 24 saatten biraz daha uzun olabileceği, bazılarının kısalabileceği dünyanın dönüşüne göre falan filan. Tabii bizi çok bağlayan bir şey yok. Biz yine aynen normal günlük rutin yaşamımıza devam edeceğiz.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
5: 0555 463 77 77.
6: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın, Aryanet internete anında başvurun.
3: 0356 716 1516 0540 650 4050. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
7: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız

Zuhal Topal eski bir şarkıydı esasında. Yeni bir düzenleme biraz da hareketlendirilmiş haliydi. Aramadın aylardır radyonuzdaydı. Namütünay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa katılabilirsiniz dilediğiniz zaman ve yine radyomuzun sosyal medya sayfalarından da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi keyifli bir şarkı, biraz böyle sevimli de diyebiliriz ama dinlendireceğine eminim. Ebru Keskin radyonuzda, gel seveyim.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şarkıyı duyunca şöyle hafiften bir radyonun sesini açanlar el kaldırsın. Doğuşun doğuş olduğu zamanlar. Sonrasında bu saksı olaylarına falan gidi olmadı o ya. Gerek yok yani. Karına beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve kan grubunuz nedir diye soralım size. Hangi kan grubundasınız? Benim biraz sıkıntı. Sıfır araç negatif. O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor. Kan grubundan efendim IQ testi var. Bakınız, en zekiler o kan grubundanmış diyoruz. Japon bilim insanlarından IQ'su en yüksek kan grubu teorisi denmiş. Hangi kan grubu bu? Japonya'da yıllardır ilgi gören Ketsueki Gata. Kan gruplarıyla kişilik ve zihinsel performans arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Araştırmalarda bir kan grubunun odaklanma, yüksek IQ ve analitik düşünme açısından öne çıktığı iddia edildi. Hangi kan grubu efendim bu? Bak, bu ağızları açıkta bırakan Ketsueki Gata teorisi sayesinde A, B, 0 ve AB kan gruplarının benzersiz kişilik özellikleri taşıdıkları ortaya kondu. Abi ama onu ben seçmiyorum ki ya. Yani kan grubunun beni yönetmesi de ne bileyim yani. Düşün sen onca kendini değiştirmek istiyorsun, geliştirmek istiyorsun, kitaplar okuyorsun, ne bileyim kurslara katılıyorsun, eğitimler alıyorsun falan filan, ama kan grubun çıkıyor diyor ki abi senlik bir şey yok burada. Biz yine bildiğimiz yoldan devam edeceğiz diyor. Olmaz ki. Mesela böyle bir şeyde ben kan grubumu seçebilmeliyim o zaman. Yani mesela nasıl bir yaşam sürmek istiyorsam ona göre mesela bir seçenek olmalı. Ne istiyorsunuz kan grubu olarak? Tamam, geçelim. Şimdi haber bütün satırları tek tek okutturmak için kan grubunu en son yazıyor. Aynı bu maç saati. Mesela bir maç için yazarsın Google'a. İşte atıyorum işte Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda diye. Haberler çıkar, tıklarsın bir tanesi. Böyle Türkiye'nin en ciddi haber siteleri de aynısını yapıyor. Ben sinir oluyorum o zaman. Orada mesela okumaya başlarsın. Okursun. Aradan zaman geçer. İşte Türk milli takımının geçmişten bugüne böyle ilk maçlarından itibaren aldığı flash skorlara kadar hepsi. Ondan sonra Türk milli takımının unutulmaz futbolcularının böyle bir biyografisi. Keza Belçika futbol gelişimi, ondan sonra bugüne kadar neler yaptılar, Dünya Kupası'ndaki başarıları veya başarısızlıkları, işte en ünlü futbolcuları falan, efsane futbolcuları anlatılır. Haberin ta en sonunda tek bir cümle, işte şu saatte şu kanalda naklen yayınlanacak diye. Kafayı yersin yani. Burada da böyle bir şey. Neyse bakalım, A kan grubundaysanız sevgili dinleyenler, o yüzden sorduk kan grubunuz nedir diye. Eğer A kan grubundaysanız detaycı ve planlı zeka demiş efendim. Dikkat ve odaklanma süreleri oldukça uzundur. Mühendislik, yazılım ve matematik gibi yüksek konsantrasyon gerektiren alanlarda en başarılı sonuçları bu gruba sahip olan kişiler veriyor demiş. A grubuna, A grubu kan olanlar. AB grubuna baktığımız zaman AB kan grubu mantık ve analiz dehaları diyor mesela onlar için. Araştırmalara göre pratik zekası en yüksek ve en rasyonel düşünen grup olarak öne çıkıyor. Olaylara çift yönlü bakabilme yetenekleri sayesinde kriz anlarında zehir gibi çözümler üretebiliyorlar denmiş AB için. B kan grubuna baktığımız zaman yaratıcı ve özgün dehalar diyor. Farkındaysanız yine hiç böyle kimseyi gömmedi. Hani bu karakter testlerinde herkes muazzam, herkes çok zeki. B kan grubu, kurallara bağlı kalmayı sevmeyen, tamamen kutunun dışında düşünen bir zeka yapısına sahiptirler. Sanat, inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki dahilerin büyük çoğunluğu bu gruptan çıkıyor demiş, B grubundan. Sıfır kan grubuna gelelim benimkine. Liderlik ve stratejik zeka diyor. Şu saatten sonra kimseye selam vermem. Bak, liderlik ve stratejik zeka ona göre. Stres altında en soğukkanlı kalan ve büyük resmi en iyi gören gruptur. Yönetimsel zekaları ve odaklanma becerileri sayesinde liderlik vasıflarıyla çevrelerinde fark yaratırlar demiş. En yüksek IQ seviyesine sahip kişiler AB kan grubundan çıkmış efendim. Yapılan araştırmalarda ve test sonuçlarında liderliği göğüsleyen grup AB kan grubu olarak öne çıkıyor.
Nedeni ise oldukça ilginç demiş. Bilim insanları AB kan grubuna sahip kişilerin hem A grubunun yüksek analitik ve detaycı zekasını hem de B grubunun kıvrak, yaratıcı ve kutunun dışında düşünen yapısını bir arada taşıdığını belirtiyor. Ama abi sıfır grubunun da neydi o liderlik işte strateji falan filan onlar yok yani. Evet, IQ seviyesi en yüksek kan grubu AB kan grubu sevgili dinleyenler. Bu grupta olanlar varsa aranızda hadi iyisiniz. Gününüz güzel geçsin.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
5: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
6: Mahmut Uçakcan.

Tanış Baba, Dönersen Islık Çal radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız, isimlerin tadı varmış. Nasıl tadı ya? Bazı isimlerin çok sevilmesinin nedeni belli oldu. Ben mesela söyleyiş kısmı benim için önemli. Hep söylerim mesela, ben Asya ismini severim. Bak çok şeydir, kulağa böyle kibar gelir Asya. Mesela bir ülke gerçeği, ülkede hala da kız çocuklarına en çok konulan isim o. Zeynep mesela, o kulağa iyi gelir. Mesela Asya'yı söylemek böyle şey, söylerken de yormuyor bak. Sert sessiz falan yok ya, böyle kibar kibar gidiyor. Biz buna kulağa hoş gelmek deriz ama diyor, bilim dünyası ezber bozuyor. Araştırmalara göre durum çok daha fiziksel. Bazı isimleri aslında kulağımızda değil, beynimizin içindeki hareket ve taklit merkezleriyle seviyoruz demiş Ayda. Ya Mahmut, düşünüyorum nasıl bir hareket faktörü çıkartabilir. Filmlere bakıyorum, Türk filmlerinde hiç böyle bir hayırlı rol yok yani Mahmut olarak. Hep bizi kötü olarak empoze ettiler yani. Bir kuşak bizi farklı tanıyor. Yani bir ismi sevme nedeniniz o kelimenin ağzınızın içinde yaptığı gizli akrobasi ve kaslarınızda bıraktığı o rahatlık hissidir diyor. Tamam işte az önce ben söyledim, bak kulağı yormuyor falan dedim ben. Dil bilimcilerin bilişsel kolaylık olarak adlandırdığı bu süreçte beynimiz minimum çabayla telaffuz edilen ses dizilimlerini otomatik olarak lezzetli, güvenli ve estetik olarak etiketliyor. Lezzetli. Hani güvenli ve estetiği anlıyorum da lezzetliyi bilemedim. Neymiş bu? Boğuba, kiki etkisi, ses şekil eşleşmesi. Beynimiz soyut seslerle görsel şekiller ve hisler arasında otomatik bağ kurar diyor. Örneğin yapılan meşhur bir deneyde insanlara biri köşeli, diğeri ise yuvarlak hatlara sahip iki şekil gösterilip, oğlum bunun ismi ne alakası var? Hangisi boğuba, hangisi kiki diye sorulduğunda dünyanın neresinde olursa olsun insanların %95'i yuvarlak şekle, bak muhtemelen siz de aynı şeyi düşündünüz, ben de okurken aynı şeyi düşündüm. Yuvarlak şekle boğuba, köşeli şekle ise kiki demiştir efendim. L, M, N, R, V gibi yumuşak ve akıcı sesler, işte örneğin Eylül demiş, Aylin, Melis, beynimizde daha yumuşak, sıcak ve güvenli bir algı yaratır diyor. K, T, P, Ç gibi sert ve patlamalı sesler, örneğin Şafak, Mert, Burak, daha keskin, enerjik ve agresif algılanabilir demiş. Bir ismi duyduğumuzda ya da içimizden tekrarladığımızda beynimizdeki motor korteks o ismi söylerken ağzımızın alacağı şekli simüle eder diyor. Enteresan yani. Evrimsel biyolojik kodlar, bak açık ünlüler A, O, U, ağzın daha büyük açıldığı bu sesler derinlik, büyüklük ve güçlü his verir, güç his verir. Yine I ve E daha tiz ve küçük bir ağız hareketi gerektiren bu seslerse hafiflik, incelik, yakınlık ve şirinlik çağrıştırır demiş efendim. İsminizde bu isimler varsa veya hani sürekli söylemiş olduğunuz isimde, nedir hani partneriniz olur, çocuğunuz olur, artık isimleri seçerken, hadi partnerde belki çok seçemezsin de hani, ama çocuğun ismini seçerken falan bunlara dikkat edersiniz. Mesela fonotaktik tercihler ve anne karnı etkisi diyor mesela. Her dilin kendine has bir melodisi ve izin verdiği ses dizilimleri vardır. Kendi ana dilimize veya bebekken anne karnında maruz kaldığımız ritimlere benzer frekanstaki ses kombinasyonlarını daha estetik bulma eğilimindeyiz diyor. Bir ismin tınısındaki hece vurguları tıpkı müzikteki bir ritim gibi beynimizdeki ödül merkezini tetikleyebilir. Özetle bir ismin tınısını sevdiğinizde aslında o ismin anlamını değil, ağzınızda bıraktığı fiziksel hissi, beyninizin o sesleri işlerken zorlanmamasını ve o frekansın sizde uyandırdığı soyut şekilleri seversiniz diyor. Evet, bazı isimlerin size hoş gelmesinin sebebi bu efendim. Bak mesela hangi isim ağızda nasıl bir hissiyat bırakıyor? Çikolata etkisi bırakanlar. Vallahi yapmışlar yani böyle çikolata etkisi. Nelermiş bunlar? L, M, N, R. Mesela Aylin, Melis, Eren, Derin, Selim, Müge, Meral mesela bu isme sahip olanlar. Ağızda çikolata etkisi bırakıyor. Çıtır cips etkisine baktığınızda KTPÇ, patlamalı ve sert sesler barındıran isimler işte Mert, Burak, Göktürk, Tunç gibi isimlerse ağız içinde keskin ve ani bir hava akımı yaratır. Ha mesela benimki de oluyor mesela Mahmut, T var neydi? Çıtır cips. Çıtır cips etkisi bırakıyormuşuz efendim. Ama ben şey de var bak, M de var bende. Bak çikolatalı çıtır cips mesela ben. D markalar bu durumu strateji olarak kullanıyorlarmış bu arada.
ürün yaparken. Bir düşünün mesela cips isimleri, çikolata isimleri falan. Yani çok da fazla kullandıklarını düşünmüyorum. Şöyle ilk aklıma gelenleri say, düşünün de bir. Yani işte. Ama evet, bir ismi sevmenizin veya size hoş gelmesinin sebebi bu şekilde sıralanıyor sevgili dinleyenler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Bütün Ay Muhabbet devam ediyor. Murat Boz radyonuzdaydı. Hey, umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden olur, iş yerinden, yoldan, trafikten, hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi Gülden Taşkın, hayır.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Zile ilçesinde 104 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire icradan 2.484.275 TL bedelle satışa çıkarıldı. Artırma 19 Kasım 2026'da başlayacak. Turhal ilçesinde 26 hazine taşınmazı, arsa, tarla ve ham toprak açık teklif usulüyle 20 Ekim'de satışa çıkarıldı. Fiyatlar 105 bin TL ile 4 milyon 170 bin TL arasında değişiyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kaza anı kamera görüntüleriyle ortaya çıktı, otobüs geri manevra yaparken tır çarptı. Yaralılar hastanelerde tedaviye alındı. Ankara'da 4 çocuk için 1000 lira hesap çıkarılması üzerine müşteri CİMER'e şikayette bulundu. Denetimde restoranın 34 ürününde fiyat farklılıkları tespit edildi ve işletmeye 135.082 lira ceza uygulandı. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan İvyan isimli gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi ve kıyıya metreler kala durdu. Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı, kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayseri'deki 73 yıllık tekstil fabrikası 12 Ekim 2026'da tamamen kapanıyor. Üretim Eylül'de durduruldu, çalışanların iş sözleşmeleri sona eriyor ve tazminatlar Kasım'a kadar ödenecek. Firma ek sosyal destek hazırlıyor. Marmara Denizi'nde 7,16 kilometre derinlikte 2,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem dün yaşanan 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı ile ilgili ve İstanbul'da da hissedildi, açıklamalar yapıldı.
1: Spor.
2: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçında Wilfried Tsingo sakatlığı, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner kadroda yer almıyor. Tayfur Bingöl Beşiktaş maçında penaltı pozisyonunu Beşiktaşlı oyuncularla tartıştı ve penaltı olmadığını kabul etti. Takımın oyunundan umut duyduğunu belirtti. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fabio Miretti'nin ilk 11'de oynamayı hak ettiğini belirtti. Miretti sahada gösterdiği performansla alkış aldı ve dikkat çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6.644 liradan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava etkili olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu havada orta şiddette yağmurla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu hava ile birlikte yağmur beklenmeyip en yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Reklam.
3: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da.
4: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

İtaat yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri belli olmuş efendim. Nedir mesela, aklınıza ilk nereleri geliyor? En kısa boylu insanların yaşadığı ülkeler. Çin muhtemelen geliyordur. Japonya vardır mesela, değil mi? Fakat diyor ki listede ne Çin var ne de Japonya. Oğlum kim var? Bizdeki ortalama ne? Boy. En kısa boylu ülkeler denince akla gelen ilk ülkeler her zaman Çin ve Japonya gibi uzak doğu noktaları oluyor. Ancak sayısal veriler ezberleri bozuyor denmiş. Küresel çapta yapılan araştırmada kadın ve erkeklerin kayıtlı verileri incelendi. Peki dünyanın en kısa insanların nerede yaşıyor denmiş. Bakınız, dünyanın en kısa boylu 10 ülkesi biz var mıyız listede? Yokuzdur canım biz. Mesela 10. sırada, bir dakika, bunlar şimdi sondan başa mı doğru? Evet, yani 1. sıradaki o zaman en kısa olacak. Bakalım bir şöyle, evet. Dünyanın efendim en kısa boylu insanların yaşadığı 10. ülke, 10. sırada Moritanya var efendim. Listenin 10. sırasındaki Moritanya 163.28 boy ortalamasıyla 1.63 gibi yani. En kısa ülkeler sıralamasına giriş yapıyor efendim. 163.28 ülke ortalaması böyle. 9. sırada Filipinler var. Filipinler dünya boy ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Ortalama insan boyu 163.23 santimetre civarında Filipinler'de. Başka 8. sıraya baktığımızda Marshall Adaları var efendim. Muhtemelen çoğumuz duymadık bunu. Pasifik Okyanusu'ndaki bu küçük ada ülkesinde kısıtlı taze gıda erişimi ve dışa bağımlı işlenmiş gıda tüketimi ada halkının boy ortalamasını dünyanın en düşükleri arasında tutuyor denmiş. 162,81 santimetre. Marshall Adaları 8. sırada. 7. sırada Ruanda var efendim, Ruanda. Ruanda'da ortalama insan boyu 162,68 santim olarak araştırmaya girdi. Bu da onu 7. sırada tutuyor denmiş. Gittikçe zirveye yaklaşıyoruz. Dünyanın en kısa boylu ülkesi. 6. sırada Nepal var mesela. Himalayaların eteklerinde yüksek rakımda yaşam mücadelesi veren Nepal halkı, zorlu coğrafi koşullar ve kısıtlı tarım arazileri nedeniyle listenin 6. sırasında yer alıyor diyor. 162.32. Demek ki bunlar boyu etkileyen faktörler. Zorlu coğrafi koşullar. Doğru esaslı bak, hani böyle dağ bayır meselelerinde kısa boylular daha avantajlı. Kısıtlı tarım arazileri demiş mesela, bunlar etkiliyor demek ki. 5. sıraya geldik efendim, Malawi. Niye alkış yapıyorsun? Oralı mısın? Memleket mi Malawi? Malawi'de ortalama insan boyu 162.23 santimetre olarak araştırmalara dahil oldu diyor 5. sırada. 4. sırada Madagaskar efendim. Afrika kıtasının devasa ada ülkesi Madagaskar kıtanın genel uzun boy yapısından tamamen ayrışıyor. Ada genetiği hem kadınlarda hem de erkeklerde boy ortalamasını oldukça düşük tutuyor denmiş. 161.55 santimetre ortalama Madagaskar 4. sırada. 3. sırada Laos. Bak Laos'u da mesela ben duymadım. Yani öyle söyleyeyim. Listenin 3. sırasında yine bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos var. Tarıma dayalı yaşam ve çocukluk çağındaki beslenme eksiklikleri nedeniyle genel boy ortalaması 160.52 santimetre. Laos 3. sırada. 2. sırada Yemen. Yemen'de son yıllarda yaşananlar fiziksel gelişime ağır bir darbe vurarak ülkeyi en kısa boylu ülkeler arasına soktu. 159.89 ülke ortalaması. Ve dünyanın en kısa ülkesine geliyoruz efendim. 1. sırada Doğu Timor. Dünyanın en kısa boylu insanlarına ev sahipliği yapan ülke Güneydoğu Asya'nın ada ülkesi Doğu Timor. Yetersiz beslenme ve zorlu yaşam koşulları nedeniyle erkeklerin boy ortalaması sadece 159.79 santimetre seviyelerinde demiş. Kadınlara özel bir araştırma yani şey, sadece erkekler, diğerlerinde de erkekler mi acaba baz alındı? Şimdi bilmiyorum, hani erkeklerin boyu diyor. Belki sadece burada hani böyle bir veri vardır. Evet, liste bu şekilde. Dünyanın en kısa boylu ülkeleri. Mesela şeyi bekliyorduk biz, hani Japonya'dır, Çin'dir. Peki en uzun boylular? 1. sırada Hollanda var efendim. Abi ne ara uzadınız ya. 2. sıra Karadağ. 3. sırada Estonya. Bak Hollanda 183.8. Karadağ 183.3. Estonya 182.8.
Biz de uzun boylarda orta ara bir yerdeydik galiba. Öyle bir şeydi, öyle kalmış aklımda. Bir ara onun listesi de yapılmıştı. Evet, boy listesi bu şekilde. Yani Japonya ve Çin yok. Şimdi biz onları kısa bilirken bunları siz düşünün artık yani.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel
1: oluyor. Çok güzel
0: oluyor.
1: Evet, onu ben
0: çünkü
1: de.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Şifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama yani kodumu. Ben
1: kalmış.
0: Doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi
2: İşlem
1: yükleniyor.
2: Bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'lerde var.
0: Evet.
1: Muhteşem.
3: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.

Aşkından Ölmemeli radyonuzdaydı. Efendim bakınız, dünya haritası kıpkırmızı oldu. Bilim insanlarından eşi benzeri görülmemiş uyarı denmiş. Yani çok önemli değil bilim insanları uyardıysa. Bilim dışındaki bütün uyarıları dikkate alıyoruz. Ama bilim bir uyarıda bulunduğu zaman ya bunlar ne biliyorlar? Bunlar oturmuş orada ya. Adam hayatını bu işin eğitimini harcamış. Yıllarını vermiş, dirsek çürütmüş. Kitaplar yazmış. Hani incelemediği bir şey kalmış. Bu bilmiyor bu ya. Biz şimdi büyüklerle konuştuk bu konuyu. Efendim bilim insanları okyanuslardaki muazzam ısı birikimiyle ivme kazanan Süper El Nino kasırga ve sıcaklık dalgasının küresel boyutta eşi benzeri görünmemiş bir noktaya ulaştığını bildirdi. Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine göre Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen bu devasa iklim olayı küresel hava şartlarını alt üst ederek gelecek yılın ilkbahar aylarına kadar etkisini artırarak sürdürecek. Yani bol bol tuhaf tuhaf alışık olmadığımız yağışlara hazır olun diyor. Seller, fırtınalar vesaire falan. Hani buradaki sıcaklığı mesela o şey olarak düşünebilirsin. O kışın güzel sıcak geçecek falan. Tam olarak öyle değil. Yayınlanan son sıcaklık haritalarında gezegenin neredeyse tamamının normali çok üzerindeki sıcaklıkları temsil eden kırmızı renge büründüğü gözlenirken uzmanlar dünyanın adeta aşırı ısınan bir iklim motoruna dönüştüğü uyarısını yapıyor. Aralık ayında en yüksek seviyeye ulaşması beklenen bu tarihi El Nino olayının en az 1950 yılından bu yana kayıtlara geçen en güçlü iklim krizlerinden biri olabileceği belirtiliyor denmiş. Tabi uzmanlara baktığımız zaman hani bu bir döngü. Evet, beklenen bir döngü, sürpriz değil. Bu sadece hani böyle tabiatın, doğanın falan canını okumamızla alakalı bir şey değil. Tabi doğal bir iklim süreci olduğunu da söylüyor uzmanlar. Hani bu böyle olacak, sonrasında normale dönecek, değişecek diye. Böyle duyduğumuz zaman da biraz içimize su, bir ferahlık gelmiş oluyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte Pasifik'teki devasa ısı rezervi atmosfere salınmaya devam ederken Amerika hariç dünyanın neredeyse tamamında aşırı sıcaklar, fırtınalar, şiddetli kuraklıklar ve ani sel felaketleri riskinin tavan yaptığı vurgulanıyor. Lan Amerika'yı niye ayırdınız? Trump buraya da mı müdahale etti? 2027'nin ilk aylarına kadar etkisini koruması beklenen bu kriz dünya genelinde hava rejimlerini de kökten değiştirecek. Güney Amerika'nın güneyi, Amerika'nın güney hatları ve Orta Asya gibi bölgelerde aşırı yağış ve sel riski tırmanırken, işte az önce onu söylemiştik. Hani sadece böyle vay efendim sıcaklıklar artıyor Pasifik'te, oh iyiyiz falan filan diye düşünme. Avustralya, Karayipler, Güney Asya ile Orta ve Güney Amerika'nın kuzeyinde şiddetli kuraklıkların hakim olacağı öngörülüyor denmiş. Durum böyle. Buna yapabileceğiniz bir şey yok. Yaşayarak göreceğiz. Önemli olan biz kendimiz, kendi iklimimizi nasıl koruyabiliyoruz? Kendi kaynaklarımızı nasıl koruyabiliyoruz? İşte su sıkıntısı biliyorsunuz. Kendini gösteriyor. Buna karşı ne yapabiliyoruz? Akarsulardır, havzalardır vesaire falan filan. Arıtılmış sular. Hepsi buna dahil. Bunlarda ne kadar başarılıyız? Asıl bizim düşünmemiz gereken mevzu burada bu oluyor.

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.
2: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

Dayıdı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet. Namütenay Muhabbet.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
6: Maksimum Müzik
5: Sinerji FM.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorro FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Özdiyarbakır sofrası.
3: Reklam.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesiye başladık. Günün geri kalan kısmı daha güzel olsun diye hayatın ritmine de başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başında ben Rayna, mikrofon başındayım. Bu güzel pazartesi gününün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacağım. Hayatın ritmiydi. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle karşılayacağız, devam edeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.

Bölgenin en iyisi. Sinerji FM.

sabah rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğinizde ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve

0: kartın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kent kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
1: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
3: İşlem başarılı.
0: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
1: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
4: Haberin merkezine...
5: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
6: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
7: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
8: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
7: Reklam.

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sine de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık. 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın yaşlanıyoruz demiyorum. Çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz. Ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak lazım. Mutlu haftalar.

0: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı. Son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygınlığı 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabii eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler çocuk ve ergenlerde. Obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

Güzel haberler duymayı o kadar çok istiyoruz, o kadar çok ihtiyacımız var ki güzel haberler duymaya. O halde Melike Şahin'in anne olduğu haberini vereyim geçtiğimiz hafta sonunda. 2023 yılında evlendiği eşiyle Sedat Arpalık'la ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Sahnede karnı burnunda pozlarıyla Melike Şahin yüzümüzü güldürmüştü. Doğumun ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken çiftin bebeklerine vereceği ismi de merak ediyoruz tabii ki. Acaba ne ismi verdiler? İlk önce tabii ki sağlıklı, uzun ömürlü olsun diyelim. Analı babalı büyüsün. Tabii göz önünde olunca da bebeği de merak ediyoruz, görmek istiyoruz ama pek çok ünlü bebeklerini büyümeden paylaşmıyorlar. Çok da iyi bir davranış bence. Yani sosyal medyada gördüğüm o paylaşımlar bazen nazar konusunu gündeme getiriyor. Yani ünlü olmayan isimler de, misal fenomen olmak isteyenler de, çocuklarıyla öne çıkmak isteyenler de olabiliyorlar ama ben nazara çok inanan biri olarak bebeklerin, çocukların bu kadar fazla paylaşılmasından yana değilim. Nazarlardan uzak olsun diyelim. Henüz bebeklerinin ismini açıklamamışlar ama biz ilk fotoğrafı ve ismini de merakla bekliyor olacağız. Diyelim tabii hayatın ritminde Melike Şahin'i konuk edelim bu kadar bahsettikten sonra kendisini dinleyelim Diva Yorgun'la.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
3: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir, sonbaharda olduğumuz için olabilir, değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar. Sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi, biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza. Şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke, ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım isterseniz. Şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta Zile ilçesinde 104 metrekare büyüklüğündeki 3+1 daire icradan 2.484.275 TL bedelle satışa çıkarıldı. Artırma 19 Kasım 2026'da başlayacak. Turhal ilçesinde 26 hazine taşınmazı, arsa, tarla ve ham toprak açık teklif usulüyle 20 Ekim'de satışa çıkarıldı. Fiyatlar 105 bin TL ile 4 milyon 170 bin TL arasında değişiyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Fon vurgunun ardından yapılan ankette AK Parti'nin oy oranı önceki genel seçime göre 4,01 puan düşerek %31,6'ya geriledi. Asal araştırmanın Ekim 2026 anketi 2020 kişiyle yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 yılı burs ve öğrenim kredisi başvurularının E-Devlet üzerinden başladığını, başvuruların 16 Ekim gece 23.59'a kadar süreceğini bildirdi. Adana'da Osman Ha kaldırımda yürüyen eşi Fatma Ha'yı bıçakladı. Yunus polisi şüpheliyi bıçakla yakaladı. Osman Ha kıskançlık krizine dayanarak saldırdı, tutuklandı. Fatma Ha tedavisinin ardından taburcu edildi. Saraçhane davasında 45 sanıktan 44 kişi 19 Mart protestoları ile ilgili açılan davada beraat etti. Bir kişi ise sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle suç işlemeye tahrik suçundan hükmün açıklanması geri bırakıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma bilet fiyatlarını enflasyonun üzerinde belirlemesinin dezenflasyonu olumsuz etkilediğini belirterek, fiyat artışlarına sınır getirme planı olduğunu açıkladı.
1: Spor.
2: İlkay Gündoğan, Galatasaray'da devre arasında ayrılmayacağını belirterek sezon sonuna kadar kalıp şampiyonluk hedeflediğini açıkladı. Barcelona maçına hazır olduğunu söyledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Galatasaray Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe Aston Villa deplasmanında karşılaşacak. Fenerbahçe'de Dorge Lesnel'e teknik direktör İsmail Kartal'ın tercih etmemesi nedeniyle az forma giydi. Devre arasında ayrılma ihtimali ve yurt dışı talepleri artıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6639 lira 22 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava etkili olurken orta şiddette yağmur bekleniyor ve en yüksek sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Sivas'ta bugün parçalı bulutlu havada orta şiddette yağmurla birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak ve en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün parçalı bulutlu havayla birlikte yağmur beklenmeyip en yüksek sıcaklık 22 dereceyi bulacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Reklam.

Gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde. Kurduğumuz hayaller gerçek olsun bu güzel pazartesi de yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bazen öyle zamanlar geliyor ki her şeye karşı oluyor insan. Karşıyım dedi sevgili Sezen Aksu'nun sesi kulağımızın pasını sildi. Peki Mert Demir'le devam edeceğiz. Mert Demir cephesinden bir haber var. Söylemeden geçmeyelim. Kibariye ile birlikte Kara Kış'ı seslendirdi. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü müziği aranjisi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda evet, veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğinizde. Ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Bir dakika sürmedi.
0: Şansa

0: Bir
1: Şunu
0: denk
1: bir de
0: geldi.
1: iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet.
1: Muhteşem bir hizmet.
2: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var. Bu programda eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra. Ha, öğle yemeği de olabilir. Yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için, haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Bir pazartesiyi kabullenelim. Bir günün tadını çıkartalım. Tabii ki kulağımızda en sevdiğimiz şarkılarla. Mutlu haftalar.

her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın, gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

Haftayı biz gayet güzel karşıladık. Pazartesiden keyif aldık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Neyse ki pazartesiye başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Günün en güzel haberi bu olsun. Tüm hafta boyunca hayatın ritmiyle görüşeceğiz. Peki bugünü hoşça kalın ama yarın yine ben Rayna burada olacağım. Merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun. Önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
2: Spor.
0: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Reklam.
1: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
3: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
4: Sensiz elime düşeni yaparım.
3: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışsa.
3: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Yan sen derdine benden alamal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz sal sana be.
3: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 9 Ekim'den itibaren artan bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinde yapılan testlerde norovirüs tespit edildi. Hastaların %99'u ayakta tedavi ediliyor, hasta yoğunluğu azalmaya başladı. Tokat'ta artan sağlık şikayetleri nedeniyle 12 Ekim'de eğitime ara verildi. Okulların sınıfları, tuvaletleri ve yüzeyleri çamaşır suyuyla dezenfekte edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki özel anaokulunda 5 yaşındaki bir çocuğa öğretmen fiziki şiddet uygulayıp ağır sözlerle tehdit ederek "seni doğduğuna pişman ederim" dedi. Tepkiler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekiciyle tur otobüsü çarpıştı, 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüs ve tır şoförleri gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. PKK-KKK 8 Ekim'de Irak'ın kuzeyinde Metina'nın bazı bölgesindeki Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason kampını boşalttı. Güvenlik kaynakları bu adımın milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirdiğini açıkladı. İngiltere'deki Vahşi Yaşam Parkı'nda kaplanın kafesine giren ziyaretçi hayvanın saldırısıyla hayatını kaybetti. Adamın son sözleri sosyal medyada yayılarak herkesi yasa boğdu. Park derhal ziyarete kapatıldı ve kaplan bölmesine alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplu taşıma bilet fiyatlarının enflasyon üstünde artırılmasının dezenflasyona olumsuz etki yaptığını belirterek yerel yönetimlere fiyat sınırı getirilmesini istedi.
1: Spor.
2: Oklahoma City Thunder, Kayson Wallace'la yıllık yaklaşık 25 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma görüşmelerini başlattı. Wallace, takımdaki rolünü artırarak eksik üçlük katkısını telafi edecek. Sacramento Kings, Maxim Reinoud'un sağ dizindeki kısmi çıkığın ciddi olmadığını açıkladı. Genç oyuncunun durumu 2 haftada yeniden değerlendirilecek. Reinoud maçı 10 sayı 5 reboundla tamamladı. Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, Damian Lillard ile yaşanan gerginliği geride bırakmak istiyor ve yeniden sıcak iletişim kurmayı umuyor. İkili sakatlık sonrası forma dönüyorlar.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6628 lira 81 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Parçalı bulutlar arasında orta şiddette sağanak yağış bekleniyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 19 dereceyi bulacak. Hava çoğunlukla bulutlu olup hafif yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 20. 22. Ziyafet Kebap.
5: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
6: Reklam.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira.
1: Tamam, 300 yapalım. Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmesi de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de
0: verdim. Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzanı doğrulama yani kodu mu? Ben
1: kalmış
0: doğrulama işte. Koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'lara da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
0: Evet. Muhteşem bir
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe Müzik.
2: Kesintisiz Türkçe Müzik.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.
3: Spor.
2: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorov FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığımızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamıza okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de Kel Kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kiosklarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız.

0: çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
1: Reklam.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta 9 Ekim'den itibaren artan bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinde yapılan testlerde norovirüs tespit edildi. Hastaların %99'u ayakta tedavi ediliyor, hasta yoğunluğu azalmaya başladı. Tokat'ta artan sağlık şikayetleri nedeniyle 12 Ekim'de eğitime ara verildi. Okulların sınıfları, tuvaletleri ve yüzeyleri çamaşır suyuyla dezenfekte edildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İBB davasında 96. duruşma gerçekleşti. 7 kişinin adli kontrolü kaldırıldı. Tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba savunması bekleniyor. Mahkeme kararları açıklandı. Duruşmalar sürüyor. Van'dan Bursa'ya giden yolcu otobüsünde hareket halindeyken şoförler direksiyonu değiştirerek tehlikeye yol açtı. Yolcunun kaydettiği görüntüler sonrası otobüs Bursa'da polis tarafından durduruldu. Tepkiler büyüdü. Sarıyer'de sahte polis kimliğiyle İranlı iş insanını kaçıran şüpheliler 48 bin dolar ve 150 bin dolarlık saate el koydu. Adem D'yi 2 milyon dolar karşılığında tehdit eden 6 kişi yakalandı. Azerbaycan'da okullarda yeni kıyafet kuralları başörtüsü tartışmalarını artırdı. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmaması protesto edildi. 37 kişi gözaltına alındı. Hükümet kuralların uygulanmasına dair detay vermedi. PKK terör örgütü Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yacık Sabri ve Sasan barınma alanlarını 8 Ekim'de boşalttı. Bu adım milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Kocaeli Spor maçında Daniel Age'ye su bardağı atan taraftar E.S. gözaltına alındı. İfadeden sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fenerbahçe ile Aston Villa maçında Bright Osayi Samuel konuk olacak. Sosyal medyadaki soruya Osayi Samuel olumlu yanıt verdi ve karşılaşmayı takip edecek. Oklahoma City Thunder, Cason Wallace'la yıllık 25 milyon dolar değerinde sözleşme uzatması için görüşmeler başlattı. Wallace, artan sorumlulukla savunma ve hücumda önemli rol üstlenecek.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 49 lira 34 kuruştan, gram altınsa 6.618 lira 40 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Hava parçalı bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Parçalı bulutlar arasında orta şiddette sağanak yağış bekleniyor. Yozgat'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 19 dereceyi bulacak. Hava çoğunlukla bulutlu olup hafif yağmur görülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
3: Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da.
5: Teknoloji Teknosa'da güzel.
6: Ziyafette ziyafet var.
5: 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette, ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Play Store'dan indirdikten sonra...
1: Bu yeni uygulamamız ama. O yüzden indirecekler vatandaşlar. Eskilerini silecekler, evet. Yeni uygulamayı yükleyecekler. Zaten girdiklerinde başka bir uygulama yok. Eski uygulama otomatikman sistemden kaldırıldı.
0: Akabinde böyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzün alt kısmında ikonumuz var. Su yükleme ikonu. Oraya tıklıyorum.
2: Lütfen su kartını telefonun arkasına yaklaştırınız.
1: Evet, hemen abone bilgileri çıktı.
2: Su kartına ne kadar yükleme yapmak istiyorsanız Türk lirası cinsinden giriniz.
1: Tamam, ne kadar yükleme yapalım bu sefer örnek olsun
0: 300
1: diye.
0: 300 lira
1: tamam, 300
0: yapalım.
1: Lira yap. Ne kadar metreküp olacağı, bütün detayları aşağıda
0: evet,
1: veriliyor.
0: KDV'si, vergisi.
1: KDV'si, vergisi hepsi çıkıyor.
0: Tamam diyoruz. Ödemeye direkt sizi tamam. Yönlendiriyor, bu kadar.
2: Dediğiniz ödemeyi tamamlamak için kart bilgilerinizi giriniz. Daha sonra telefonunuza gelen kodu ilgili yere giriniz.
0: Bu arada sizi sesli yönlendirmeniz de çok güzel oluyor.
1: Çok güzel, evet, onu ben
0: çünkü
1: de ben.
0: Sonra ödeme yapmadığı koşulları okudum, kabul ettim. Ödemeyi başlat dedi. Kifreyi size soruyor başkanım. Cep imzamı doğrulama
1: yani
0: kodumu. Ben doğrulama koduyla yapmak istiyorum. Devam et.
1: Geldi.
0: Mesajım geldi. Onayla.
1: Harika.
2: Yüklemeyi tamamlamak için su kartını telefonun arkasına tekrar yaklaştırınız.
1: Şimdi yükleniyor.
2: İşlem bitene kadar ayırmayınız.
0: Kart algılandı dedi. Yükleme tamamlandı.
1: Muhteşem bir hizmet ya. Harika.
0: Başkanım yani bir 15 dakika bir sıra bekledim. Ancak onu da yapamadım. Yağmur falan yağdı.
1: Şimdi bir dakika sürmedi.
0: Bir dakika sürmedi. Şansa
1: İşte şunu bir geldi. De iOS'ları da yaparsak tamamdır. Ama Android'ler de var.
3: Evet. Muhteşem. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Novada Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel. Tokat Novada Teknosa'da istediğin üründe 5000 liraya varan indirim. Son gün 13 Ekim. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Lacivert olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
0: Reklam.

0: Şu an Tokart bürosundayız. Yeni kartımızı almak için büromuza geldik.
1: Kimliğinizi alabilir miyiz?
0: Tabii.
1: Daha öncesinde Tokart büromuzda kimlik ve resimle birlikte başvuru yaptığınızdan dolayı 2 gün içerisinde kartınızı teslim edebiliyorduk. Ama yeni sistemimizle birlikte sadece kimlik kartınızla bize başvurduğunuz zaman kartınızın ön ve arka yüzünü sadece telefonunuzdaki uygulamamızla okutarak 30 saniye içerisinde tüm bilgilerinizi bilgisayarımıza aktararak kısa süre içerisinde kartınızı aynı gün içerisinde kullanım haline getirerek size teslim edebiliyoruz. Bu işlem 2-3 dakikalık bir işlem ve artık önceki zamanlardaki gibi Tokart bürosu önündeki yığılmaların önüne geçmek için ve halkın daha hızlı işlem kolaylığını alabilmeleri için bu sistemi de kendi kart uygulamasıyla birlikte halkımıza sunmuş oluyoruz. Neslihan Hanım, 1-2 dakikalık kısa bir süre içerisinde kartınızı hazırladık. Artık güle güle kullanabilirsiniz.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. 30 saniye içerisinde kartımı teslim aldım. Kıymetli Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na ve Kooperatif Başkanımız Şükrü Süer Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Şu an Tokart dolum noktasındayız. Kartımıza para yükleyeceğiz. Kartımızı bu noktaya bu şekilde yerleştirdikten sonra...
2: Lütfen paralarınızı tek tek atınız. Dolum başarılı.
0: Ekrandan kartımızın bakiyesini, yüklenen tutarı görüntüleyebiliyoruz. 1-2 dakika içerisinde kartımızı bastırdık. Şu an kullanıyoruz.
1: Yenilenen cihazlarımız ve sistemimizle birlikte Tokat'ın belirli artık 12 noktasında akıllı duraklarımız, 8 tane kiosumuz ve bundan sonraki gereksinime uygun olarak ekstra alacağımız kioslarımızla halkın bilete ulaşımı çok kolaylaştırılmıştır. Artı yenilenen online uygulamamızla birlikte bilet büfesi aramadan tüm vatandaşlarımız biletlerini online bir şekilde oluşturabilip kullanabilirler. Sefer saatlerinin aksamaması açısından bundan sonraki süreçte biletsiz yolculuk kaldırılmış olup halkımızın önemli uygulamayı kullanmaları rica olunur.
0: Oluşturduğunuz sanal kart ile QR kod aracılığıyla ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji. Can't get your eyes off my own true love.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Ekran. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Numarayı tuşla.
5: Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Tokat'ta Acıvayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356-212-6060
3: 0555-463-7777.
0: Reklam.

0: geçemedim. Çok düşündüm yine vazgeçemedim.
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, güzel ve keyifli bir günden sesleniyoruz. Hepiniz Şarkılar Bizi Söyler programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını dinlemek adına, aynı zamanda dinletirmek adına radyolarımızdayız.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, devam ediyor program birlikteliğimiz. Eskilerin çok fazla kullandığı kelimelerden bir tanesi meftun. Özellikle şarkının içerisinde geçiyor ya. Gözlerine meftun oldum, acep beni sever misin? Efendim, meftun kelimesi gözü başka hiçbir şey görmeyen tutkulu aşık, hayranlık anlamında kullanılıyormuş. Dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcükmüş. Şaşma, saptırma manasındaki fitne kelimesinden türemiş. Çok da ilginç bir şekilde türetilmiş bir kelimeymiş. O halde bazı kelimeler çok güzel diyerek programımıza devam ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden özel şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizler de programa eşlik etmeye devam ediyorsunuz. Yine en güzel kelimelerle, yine en güzel ifadeleri size kazandırmak adına devam ediyoruz program içerisinde. Hemdem kelimesi, hemdem kelimesi samimi dost anlamında kullanılıyor. En yakın arkadaş, can ciğer arkadaş olarak kullanılıyor. Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime ve birlikte manasındaki hem kelimesi aynı zamanda nefes anlamındaki dem kelimesinin bir araya gelerek oluşturduğu güzel bir kelime. Evet, aslında dost yerine ya da arkadaş yerine hemdem kelimesini kullanmak çok daha güzel diye düşünüyorum. Ben bundan sonra samimi dostlarınıza ve yakın arkadaşlarınıza hemdem kelimesini kullanırsanız onlar da bu durumdan çok daha fazla etkilenebilir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Dercivayt olarak sizlere harika bir kampanya hazırladık. Tüm mağazalarımızda geçerli olan %30 indirime ek olarak sadece Tokat mağazamıza özel ekstra fırsatla tüm ürünlerde net %40 indirim sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. %30 değil, %40 indirim fırsatı. Üstelik kampanya bununla da sınırlı değil. 70 bin lira ve üzeri alışverişlerde yatak hediye. Peşin fiyatına 9 taksit avantajı. Tokat Lacivert mağazamıza özel bu fırsatları kaçırmayın. Lacivert, gençliğin trendi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, en güzel kelimeler, en güzel şarkılar bu programda sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ve o kelimelerden bir tanesi, özellikle son zamanlarda unutmuş olduğumuz kelimelerden bir tanesi. Hangisidir? Tabii ki vefa. Dostluğu, sevgiyi, aşkı, muhabbeti sürdürme anlamında, bağlı kalma, sözünde durma anlamında kullanılan bir kelime. Dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime, Arapçada sözünü tutma, borcuna sadık kalma anlamlarına gelmekteymiş. Bizlerde ise sadece bir semt ismi olmaktan öteye geçemiyor maalesef ki son dönemlerde.

belki dilimizde çok başka bir anlamda kullanılıyor ama kelimenin aslı çok başka bir anlam ifade ediyor. Eyvallah kelimesi. Bizler genellikle sitem içerikli durumlara çok fazla hani eyvallah diyoruz ama eyvallah demek teşekkür etmek ve razı gelmek anlamlarında kullanılan bir seslendirme sözcüğüymüş. Dilimize Arapçadan geçen kelimenin birebir tercümesi yemin olsun ki evet şeklindeymiş. Ama bizde çok başka anlamlara gelebiliyor bu kelime. Bunu da ben öğrenmiş oldum. Bu sayede sizlere de açıklamış oldum. O zaman eyvallah diyoruz ve en güzel şarkılarla devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, birbirinden güzel şarkılar bugün de kulağınızda oldu ve bizler de programda bulunduğunuz ortamlara eşlik etmek adına sizlerle bir aradaydık. Her ne sürçülisan ettiysek lütfen bizleri affedin. Bir sonraki Şarkılar Bizi Söyler programında yine sizlerle beraber olacağız en güzel sanat müziği eserleriyle. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Radyomuzdan ve bizlerden ayrılmayın.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Sinerji Gece.
1: Sinerji'de yeni saat.

bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.

Merak ettim, bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin, seni

şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.